utimi hunu mia mete asempa 94.7 ha e kasa yewo kwanya ubetimi ahwame ehunu manim ya medete ha.